0: 无人机攻击目标是当时正在该地区水域正当通行的民用船只及海员。此外，美军表示对伊朗戈什姆岛军方地面控制站实施自卫性空袭，并称己方无人员伤亡，否认第五舰队总部与航空基地遭袭。
1: 科威特军方3日凌晨在社交媒体平台发表声明说，科防空部队正拦截来袭的敌对导弹和无人机。民众听到的爆炸声为防空拦截所致。凤凰卫视综合报道。以色列在近期与黎巴嫩真主党频频在交火，目前梅伊之间也处在了不战不和的敏感又紧张的状态。有以色列专家认为，当前的两条战线是很难通过和谈来结束战争。来看一下前方记者从以色列发回来的最新观察报道。
2: 在以色列北部临近黎巴嫩的边境城镇，近日频频遭受真主党的火箭弹和无人机袭击，以军也在黎南部地区持续对真主党目标进行打击。美国建议真主党不攻击以色列境内，换取以军不攻击贝鲁特。这一方案已被真主党方面拒绝。有以专家向本台表示，以军目前不会撤离黎南部。Israel
3: is not going to withdraw its forces without Lebanese commitment to disarm Hezbollah. Hezbollah. And on the other hand, what will happen in case the IDF, the Israeli forces in Lebanon, detect some kind of activity carried out by Hezbollah, which is considered by Israel as a threat? And what will Hezbollah do in retaliation? So I think those are very sensitive days.
2: 以色列总理近日在情报部门长官就职仪式上表示，以色列将推动伊朗宪政权从世界消失。伊朗方面加强了对霍尔木兹海峡的掌控，并在美伊谈判中表现出强硬姿态。有以专家向本台表示，当前不战不和的状态令各方持续为此支付代价。
3: The price, mostly the economic price, paid by both sides, by the United States and the global economy on the one side, and the Iranians on the other side, might make it more difficult to continue with this status quo. So the bottom line is that despite the fact that nobody really wants to go back to military hostilities, as long as there is no agreement between the two sides, we cannot rule out the possibility of resume hostilities.
2: 由以色列智库专家向本台表示，若美伊之间的战争变成一场长期战争，以色列可能无法承受其带来的影响和后果。凤凰卫视胡晓宇、特拉维夫报道。
1: 目前，伊朗和美国的谈判前景未见明朗，但是美国总统特朗普却依旧坚称协商正在快速的推进当中。有土耳其专家分析认为，如果美国不做出让步，那么美伊战争可能会长期的延续。
4: 伊朗方面一日表示要暂停通过中间人同美国的对话。美国总统特朗普随后为局势降温，称谈判没有中断，将在一周内与伊朗达成协议。土耳其学者认为，美国在这场战争中的损失过大，希望尽早结束战争。
5: ABD'nin burada daha fazla maliyet üretiyor olması, bütün bakın küresel piyasaları, ekonomiyi, müttefiklerini hepsini artık kaçınılmaz şekilde, negatif bir şekilde etkilediği için burada Trump söylemini yumuşatmaya başladı. Burada aslında anlaşmaya İran'dan ziyade ABD'nin çok daha ihtiyacı var ama özellikle Trump hükümetinin ihtiyacı var. Çünkü dediğim gibi destek azalıyor, sorgu, neden biz bu işe giriştik, her gün şu kadar savaşa para harcıyoruz. Peki elimizde ne var diye sorulduğunda zaten açık olan hürmetlerimiz.
4: 虽然美伊双方之前均表达谈判意愿，但各自主张强硬，条件苛刻，缺乏让步空间，使局势陷入僵局。学者认为，若美国率先在霍尔木兹海峡问题上做出让步，战争或有望平息，否则冲突可能长期延续。
5: Aslında eğer ABD geri adım atarsa az önce söylediğim maddeleri mesela dondurulmuş varlıkları bile yani yarısını İran serbest bırakılmasını istedi. Bunu bile yapsalar belki İran bunu pozitif bir adım olarak değerlendirebilecek. Mutlaka arkada görüşmeler, müzakereler, pazarlıklar sürüyordur. Yani net bir şekilde Hürmüz Boğazı meselesi rejimi çözülürse bu çok pozitif bir başlangıç olarak görebiliriz. Ve evet bu mesele artık yavaş yavaş çözülüyor diyebiliriz. Ama aynı şekilde hiçbir şey mutabık kalınmıyorsa, Hürmüz meselesi bile çözülmüyorsa, pozitif hiçbir adım gelmeyecekse İran ve ABD arasındaki bu çatışma hakikaten bir donmuş çatışma alanına dönebilir.
4: 战争初期，土耳其积极参与斡旋，但目前土方持有绝对的中立和谨慎态度。专家认为，土方必须考虑到如何处理战争局势变动可能会带来的经济和安全问题，建立多方关系，降低一切可能的损失。凤凰卫视记者扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
1: 我们来看伊朗民众的反应。伊朗民众在当地时间的1号深夜，就在首都德黑兰举行了大型集会，在深。

0: 方式解决问题，降低对本国的一切风险，但目前局势中很难实现。
1: Türk dışişleri aktif olarak hala taraflarla sürekli konuşmaya devam ediyor. Bu sadece Türkiye'nin güvenliğini doğrudan etkileyen bir konu olduğu için değil, Türk dış politikasının mevcut dönem karakteristiğiyle uygun bir şekilde. Çünkü bu coğrafyada, Batı Asya'da özellikle son çeyrek yüzyılda Amerika'nın başlattığı bütün işgaller, savaşlar ve terör örgütleriyle ilintili konularda bunun büyük yansımalarını Türkiye de ödedi. Türkiye kazan kazan istiyor ama bu güvenlik ortamında kazan kazan politikalarını nasıl yürüteceksiniz? Bunun da kökü Tel Aviv和 Washington 的 political 的 dayanıyor。
0: 庄阳同志认为，虽然美国的军事实力超过伊朗，但这不足以让美国成为最终的战胜国。如果美伊双方在各自的谈判条件上不做出一定的让步，美伊战争可能会演变成像俄乌战争一样的持久战。凤凰卫视面扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
2: 乌克兰总统泽连斯基三号在与北约秘书长吕特举行的新闻发布会上表示，乌克兰每一年投入武器生产的资金已经达到450到500亿美元。泽连斯基坦言，乌克兰现有的资金能够充分保障乌军的装备和作战需求，乌方将长期稳定地维持足够额度的资金投入。既要持续保障武器量产供应，也支撑军队的日常运转，也要能够立足长远，制定资金保障规划，为国防军力建设提供持续支撑。泽连斯基表示，乌克兰向俄罗斯境内的目标加强打击，让基辅能够以平等的地位为结束战争谈判。另外，根据报道，泽连斯基当天还表示，他愿意立刻与俄罗斯总统普京直接谈判，希望通过两国元首对话推动两国的战事早日结束。乌克兰三号向俄罗斯多地发动无人机袭击，顿涅茨克地区的一辆巴士遭到袭击，导致八人身亡。此外，圣彼得堡国际经济论坛开幕前夕，当地有多处的基础设施建设遭到袭击，有人受伤。

0: 声明指出，美国以殖民化手段利用地区国家的领土和设施来推进针对伊朗的侵略计划，重申任何国家若允许利用其领土或境内的设施支持对伊朗的军事行动，等同于对伊朗实施侵略。声明强调，伊朗将动用一切能力来对抗侵略行径，所产生的后果应由美以侵略方以及所有协助对伊朗实施侵略的相关各方承担。凤凰卫视综合报道。
1: 海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长布达维三号发表声明，谴责伊朗袭击巴林和科威特，表示袭击的目标是民用设施、基础设施、外交机构，是危险而且前所未有的升级行为。根据海合会秘书处当天发布的声明，布达维表示，巴林和科威特的安全是海合会成员国安全不可分割的一部分。海合会成员国坚定支持巴林和科威特维护国家主权、国家安全、主权和领土完整所采取的一切措施，并会团结一致应对威胁，还呼吁国际社会采取坚定立场，制止威胁地区安全和稳定的危险行为。那随着美国和伊朗的战局不断升级，土耳其各界对此是保持高度关注。有土耳其专家分析，土耳其希望各方能够以和平谈判的方式解决问题，降低对土耳其的一切风险，但目前局势当中很难实现。
2: 三日，伊朗伊斯兰革命卫队称，为报复美军袭击霍尔木兹海峡附近的伊朗船只，已对美军基地发动打击，此举导致美伊局势进一步升级。尽管美国总统特朗普此前曾表示美伊谈判正在持续推进，但伊朗方面对此予以否认。土耳其专家分析认为，特朗普政府正面临国内外双重压力，因此希望尽快结束这场战争。
3: Trump'ın söylemlerinin birçoğuna odaklanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Aslında Hürmüz'ün geldiği noktada küresel anlamda Amerika'nın üzerinde işleri bu noktaya siz getirdiniz. Barışçıl bir su yolunu siz sorun yumağına çevirdiniz noktası var. Trump'ın artık seçimlere bu kadar yaklaşırken bir çözüme ihtiyacı var. 3 ay geride kaldı. Ama şu anda İran da direniyor ve İran da el arttırıyor. Ve bu böyle karşılıklı tırmanmalarla savaş farklı boyutlarda devam ediyor. Ama dünyanın buna ihtiyacı yok. Dünya bunun tam aksini istiyor ve bekliyor aslında.
2: 对于不断升级的美伊局势，土耳其官方正在高度关注。周二，伊朗外长阿拉格奇与土耳其外长费丹进行通话，讨论了最新局势与美伊谈判等问题。专家分析，土方希望各方以和平谈判的方式解决问题，降低对本国的一切风险，但目前局势中很难实现。
3: Türk dışişleri aktif olarak hala taraflarla sürekli konuşmaya devam ediyor. Bu sadece Türkiye'nin güvenliğini doğrudan etkileyen bir konu olduğu için değil, Türk dış politikasının mevcut dönem karakteristiğiyle uygun bir şekilde. Çünkü bu coğrafyada Batı Asya'da özellikle son çeyrek yüzyılda Amerika'nın başlattığı bütün işgaller, savaşlar ve terör örgütleriyle ilintili konularda bunun büyük yansımalarını Türkiye de ödedi. Türkiye kazan kazan istiyor ama bu güvenlik ortamında kazan kazan politikalarına nasıl yürüteceksiniz? Bunun da kökü Tel Aviv ve Washington'ın yaptığı politikalara dayanıyor.
2: 庄阳同志认为，虽然美国的军事实力超过伊朗，但这不足以让美国成为最终的战胜国。如果美伊双方在各自的谈判条件上不做出一定的让步，美伊战争可能会演变成像俄乌战争一样的持久战。凤凰卫视面扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
1: 乌克兰总统泽连斯基三号在与北约秘书长吕特举行的新闻发布会上表示，乌克兰每一年投入武器生产的资金已经达到450到500亿美元。泽连斯基坦言，乌克兰现有的资金能够充分保障乌军的装备和作战需求，乌方将长期稳定地维持足够额度的资金投入。既要持续保障武器量产供应，也支撑军队的日常运转，也要能够立足长远，制定资金保障规划，为国防军力建设提供持续支撑。泽连斯基表示，乌克兰向俄罗斯境内的目标加强打击，让基辅能够以平等的地位为结束战争谈判。另外，根据报道，泽连斯基当天还表示，他愿意立刻与俄罗斯总统普京直接谈判，希望通过两国元首对话推动两国的战事早日结束。乌克兰三号向俄罗斯多地发动无人机袭击，顿涅茨克地区的一辆巴士遭到袭击，导致八人身亡。此外，圣彼得堡国际经济论坛开幕前夕，当地有多处的基础设施建设遭到袭击，有人受伤。

0: 是巴林和科威特的安全是海合会成员国安全不可分割的一部分。海合会成员国坚定支持巴林和科威特维护国家主权、国家安全、主权和领土完整所采取的一切措施，并会团结一致应对威胁，还呼吁国际社会采取坚定立场，制止威胁地区安全和稳定的危险行为。那随着美国和伊朗的战局不断升级，土耳其各界对此是保持高度关注。有土耳其专家分析，土耳其希望各方能够以和平谈判的方式解决问题，降低对土耳其的一切风险，但目前局势当中很难实现。
1: 三日，伊朗伊斯兰革命卫队称，为报复美军袭击霍尔木兹海峡附近的伊朗船只，已对美军基地发动打击，此举导致美伊局势进一步升级。尽管美国总统特朗普此前曾表示美伊谈判正在持续推进，但伊朗方面对此予以否认。土耳其专家分析认为，特朗普政府正面临国内外双重压力，因此希望尽快结束这场战争。
2: Trump'ın söylemlerinin birçoğuna odaklanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Aslında Hürmüz'ün geldiği noktada küresel anlamda Amerika'nın üzerinde işleri bu noktaya siz getirdiniz. Barışçıl bir su yolunu siz sorun yumağına çevirdiniz noktası var. Trump'ın artık seçimlere bu kadar yaklaşırken bir çözüme ihtiyacı var. 3 ay geride kaldı. Ama şu anda İran da direniyor ve İran da el arttırıyor. Ve bu böyle karşılıklı tırmanmalarla savaş farklı boyutlarda devam ediyor. Ama dünyanın buna ihtiyacı yok. Dünya bunun tam maksini istiyor ve bekliyor aslında。
1: 对于不断升级的美伊局势，土耳其官方正在高度关注。周二，伊朗外长阿拉格奇与土耳其外长费丹进行通话，讨论的最新局势与美伊谈判等问题。专家分析，土方希望各方以和平谈判的方式解决问题，降低对本国的一切风险，但目前局势中很难实现。
2: Türk dışişleri aktif olarak hala taraflarla sürekli konuşmaya devam ediyor. Bu sadece Türkiye'nin güvenliğini doğrudan etkileyen bir konu olduğu için değil, Türk dış politikasının mevcut dönem karakteristiğiyle uygun bir şekilde. Çünkü bu coğrafyada Batı Asya'da özellikle son çeyrek yüzyılda Amerika'nın başlattığı bütün işgaller, savaşlar ve terör örgütleriyle ilintili konular bunun büyük yansımalarını Türkiye de ödedi. Türkiye kazan kazan istiyor ama bu güvenlik ortamında kazan kazan politikalarını nasıl yürüteceksiniz? Bunun da kökü Tel Aviv ve Washington'ın yaptığı politikalara dayanıyor.
1: 庄洋同志认为，虽然美国的军事实力超过伊朗，但这不足以让美国成为最终的战胜国。如果美伊双方在各自的谈判条件上不做出一定的让步，美伊战争可能会演变成像俄乌战争一样的持久战。凤凰卫视面扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
0: 乌克兰总统泽连斯基三号在与北约秘书长吕特举行的新闻发布会上表示，乌克兰每一年投入武器生产的资金已经达到450到500亿美元。泽连斯基坦言，乌克兰现有的资金能够充分保障乌军的装备和作战需求，乌方将长期稳定地维持足够额度的资金投入。既要持续保障武器量产供应，也支撑军队的日常运转，也要能够立足长远，制定资金保障规划，为国防军力建设提供持续支撑。泽连斯基表示，乌克兰向俄罗斯境内的目标加强打击，让基辅能够以平等的地位为结束战争谈判。另外，根据报道，泽连斯基当天还表示，他愿意立刻与俄罗斯总统普京直接谈判，希望通过两国元首对话，推动两国的战事早日结束。乌克兰三号向俄罗斯多地发动无人机袭击，顿涅茨克地区的一辆巴士遭到袭击，导致八人身亡。此外，圣彼得堡国际经济论坛开幕前夕，当地有多处的基础设施建设遭到袭击，有人受伤。